fenale. Yeah, eba tu funu fela wu, o funu fela la, no mu funu fela le. Ay, eba tu funu fela wu, o funu fela la, no mu funu fela le. Yeah, eba tu funu fela wu, o funu fela la, no mu funu fela le. Yeah, eba tu funu fela wu, o funu fela la, no mu funu fela le. Eba tu funu fela wu, o funu fela.